Ben yok mu oğlum? Barışçıcı. Sesi polay. Burukun roman. Ama mal kullanan mal gibi manyi baba. Rida sen de. Oyoo.